0: Bursa Radyo F.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

kurumuş yaprak gibi düşerken dalından. Bir rah gibi uzun sesli koptun dudaklarımdan. Dön ay yüzlüm, dön.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Medikabil bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Gökhan Ordu, Nilüfer Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. 444-8-112 medikabil.com.
1: Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Reklam.

seveni ne de gideni. Hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. Buymuş aşk bestesi dedikleri.

0: ben seni.
1: Reklam. Radyo S. Medikabil bilgilendiriyor. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Semih Çelik, Nilüfer Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. 444-8-112 medikabil.com. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Kendi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman olur mu?

0: sevgili.
1: Reklam.
0: Radyo S.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: Medikabil bilgilendiriyor. Gastroenteroloji uzmanı, uzman doktor Hakkı Ergün, Nilüfer Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. 444 8 112 medikabil.com.
2: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
1: Reklam.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S.
4: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
5: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki iş aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
6: Mahmut'la namütenahi muhabbet.

merhabalar hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası ve bugün de Namut'un ay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Pazartesi gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Haftanın ilk iş günü, sendrom günündeyiz. Bu sendromu dağıtmaya çalışacağız efendim. Buyurun sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede, 0533-155-4000, 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.

0: 90'ların en güzel şarkılarından bir tanesiydi şüphesiz ve bu düzenleme de gayet güzel. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor ve soralım sizlere. Böyle yaya geçidinden karşıya geçerken bir araç size yol verdiğinde, ki Allah'tan bu oran biraz artmaya başladı. Yaya geçidinde bir yaya varsa otomobilin, yani aracın durması gerekiyor. Bizde genelde mantık şu şekilde işliyor. Senin ne işin var orada? Trafik lambası yok, bir şey yok. Yaya geçidi ne geçidi? Ben arabayım. Böyle tuhaf bir felsefe vardı bizde. Yavaş yavaş o değişmeye başladı. Bazen mesela şey oluyor. Yaya ile araç sürücüsü arasında bir didişme de oluyor orada. Yani sen geçeceksin, ben geçeceğim diye. Yani yaya geçidi arkadaş, kural nettir, yayalarındır. Ötesi berisi yoktur. Vay efendim, daha oraya gelmemişti etmemişti falan filan değil, bu işin cezası var. Neyse, onu herkes biliyor da. Şöyle bir manzara ile karşı karşıya kalıyoruz bazen. Yaya geçidinden geçerken yol veren araca, ki yol vermiyor esasında, yapması gereken o. Yani sana orada bir güzellik yapmıyor da, neyse. Teşekkür etme. Efendim, psikologlar bunu incelemiş. Hadi. Bak, psikologlara göre yaya geçidinde sürücülere teşekkür edenler bunu sadece nezaketten yapmıyor. Şey olabilir mi acaba, 3,5? Ben de bir abi durdu be, eyvallah kardeşim diye. Sürücülerin yaya geçidinde yol vermesi üzerine yayaların refleks olarak el kaldırması psikoloji uzmanları tarafından incelenmiş efendim. Uzmanlar bu hareketin yalnızca bir nezaket göstergesi olmadığını, arkasında daha derin psikolojik mekanizmalar barındırdığını belirtiliyor. Ama trafikte böyle şey vardır, hani yol vermeden kaynaklı sürücüler arasında da böyle zaman zaman hani böyle elini kaldırırsın falan filan yol verdiğinde, veya dörtlüyü yakarız. Bizim dörtlüler zaten çok yani bildiğin trafikteki iletişim, ama öyle böyle iletişim değil yani, mesela küfürü de onunla edebiliyoruz. Keza yine selektör de buna dahil, selektör ve dörtlüler. Ondan sonra teşekkürü onunla edebiliyoruz. Uyarıyı onlarla yapıyoruz falan. Çok işe yarıyor onlar. Trafiğin genelinde stres ve aceleyle özdeşleştiği ortamlarda teşekkür amacıyla yapılan bu küçük jest psikologlar tarafından prososyal davranış kategorisinde değerlendiriliyor. Prososyal davranışlar, sosyal etkileşim sırasında herhangi bir çıkar gözetmeksizin gerçekleştirilen ve olumlu karşılanan eylemler olarak tanınıyor denmiş. Araştırmacılar yol veren sürücülere refleks olarak el kaldıran bireylerin davranışlarını büyük beşli, Big Five kişilik modelinde yer alan uyumluluk özelliğiyle ilişkilendiriyor demiş. Teoriye göre bu refleksi gösteren kişilerin empati, nezaket ve işbirliği eğilimlerinin daha yüksek olduğu ifade ediliyor. Yani ne bileyim arkadaş, hani geçerken bazen hani hepimiz yaparız zaman zaman, onu bir el kaldırırız. Hadi eyvallah falan diye. Hani bunun altında bu kadar anlam var mı ki acaba? Büyük beşli kişilik modeli insan karakterini şu beş ana başlık altında ele alıyor demiş. Deneyime açıklık, sorumluluk, dışa dönüklük, uyumluluk, nörotizm. Yani biz mesela araçtayken de yaya geçinde durduğumuzda bir yaya eğer bize elini kaldırıp teşekkür ederse böyle bir kişilik olduğunu mu anlayacağız? Oo, bu deneyime açık, sorumluluk sahibi. Dışa dönüklüğü var, uyumluluğu ve nörotizm. Oo diye. Uzmanlar sürücüye yapılan bu hareketin çevredeki diğer bireylere kamusal alanın ortak kullanıldığı mesajını verdiğini ve yoğun trafikteki gerginliği azaltıcı bir işlev gördüğünü aktardı demiş. Tabii ne olursa olsun, bak şimdi orada sürücüye hani teşekkür etmek gibi bir zorunluluğun yok. Eyvallah, yani olması gereken o zaten, ama ne olursa olsun bu şekilde eylemler de hani evet, orada bir ortamı yumuşatma oluyor. Gerginlik olmasa bile böyle, bak hani iyilik de bulaşıcı, kötülük bulaşıcı diyoruz ya, iyilik de bulaşıcı. Hani sen mesela birine bak yol ver yolda, trafikte. Takip et o aracı, o da az sonra başkasına yol verecek. Tabii bunu hiç yapmayanlar da var, bu ayrı. Ama iyiliğin de bulaşıcı tarafı var. Yani ara ara böyle nazik davranmak gerekiyor. Mesela bizlerde şu pek yoktur. Sabah işte evden çıktık. Hani tanımadığımız insanlarla merhabalaşmak, günaydınlaşmak bizde pek yoktur. Ama mesela Avrupa'da, Amerika'da falan vardır. Hani insanlar sabah karşılaştığı herkese günaydın der. Merhaba der falan filan. Bizde mesela tanımadığın biri günaydın der, ne oluyor diye. Sen hayırdır bana günaydın dedin. Biz genel olarak hani evden gergin çıktığımız için onlara pek alışık değiliz. Ama bak mesela birinin, tanımadığın birinin sana günaydın demesi veya iyi günler demesi falan, o bile esasında o an pozitif bir enerji saçıyor ortalığa. Keza sen de ona o şekilde cevap verdiğin zaman öyle bir şey, bir güzellik oluyor yani. Biz biraz maalesef bunlara mesafeliyiz. Çok alışık olduğumuz durumlar değil. 10-23 saatler Radyo S'te. Merhaba, hoş geldiniz. Kırmızı ışıkta bile ben emin olmadan adım atmıyorum demiş Aynur. Mantıklı, evet. Doğru yapıyorsun. Maalesef yani. Ben el sallayarak teşekkür ederim. Tabii ki de herkes için geçerli değildir diyor. Saygılarımla demiş. Hoş geldin. Yani evet, biz de yaya geçininde evet yol yayanındır diyoruz ama biz de kırmızı ışıkta bile beklemek gerekiyor. Çünkü orada da mesela lambaların sırasını biz karıştırıyoruz. Mesela yeşilden araç için söylüyorum. Sarı yandığı zaman buradaki vermiş olduğu mesaj şudur. Bak, kırmızı yanacak, hani hızını kes, yavaşla dur. Biz değil, sarı yandığı zaman aman kırmızıya yakalanmayalım diye daha da bir bastırıyoruz. Hani kırmızının ilk 2-3 saniyesini pek önemsemiyoruz. Geçiyoruz haldır haldır. Hani böyle olunca tabii ki hani bir tarafa kırmızı yandığı anda öbür tarafa yeşil yanmıyor ama ne olursa olsun biraz evet beklemekte fayda var. Özellikle akşam mesela mesai bitimine doğru falan bu durmazlar kavşağı. Abo, orada arkadaş o lambaları sökün daha iyi ya. Hani zaten iyice kafa karıştırıyor yani orası. Bir adet Ercan Saç'ı dinleyelim. Çok da güzel bir şarkıdır. Ondan sonra devam edelim.
1: Mahmut Uçakçan.

Ercan Saççı, Hadi Gel radyonuzdaydı. Efendim pandemiyle beraber özellikle hayatımıza giren bir çalışma modeli oldu biliyorsunuz. Evden çalışma. İlk başlarda çok cazip geldi. Oo dedik hani kardeşim imkanı olan evden çalışsın. Hani ne güzel iş yerine gitmiyorsun, trafiği meşgul etmiyorsun, boş boşuna yol masrafın olmuyor, süre kaybın olmuyor, evinde işi yapıyorsun. Bu sistem hala bazı yerlerde devam ediyor. Evet hani uzaktan bağlantıyla falan veya evden işlerini yapanlar evde çalışmaya devam ediyor. İlk başlarda çok cazip geldi, sonrasında evde sıkılmaya başladık. İşte evde çalışmak evet çok güzel bir şey. Hani stres altında değilsin, böyle bir iş yeri stresi falan yok. Hani daha rahatsın. Dediğim gibi zaman kazancın çok fazla ama işte burada dengeyi kurmak da gerekiyor. Biz komple eve hapsolduğumuz için öğlen arası mesela geldi. Nedir öğlen yemeğe çıkıyorsun falan değil mi? Evde de çıkman lazım esasında. Ya da mesela akşam işten eve dönüş bile bir sosyal anlamda bir hayat yani. Sosyal aktivite. Bunu evden eve dönüş yapamayacağın için hani mesai bitiminde evde de çıkıp gezmen, dolaşman gerekiyordu. Biz bunları pek yapmadık. Bir de darlanmaya başladık evde. Ama bu model hala bazı yerlerde devam ediyor. Bence olması gereken güzel bir sistem. İmkanı olan evden çalışsın mis gibi işte. Ama şimdi şöyle bir şey de var bakınız. Evden çalışan kiracılardan ek ücret alınacak denmiş. Sosyal medyada tartışma başladı diyor. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bir kira ilanında evden çalışan kiracılardan her ay ekstra $200 talep edilmesi sosyal medyada geniş çaplı bir tartışma başlattı. Yani açgözlülük her yerde var. Yani insanoğlunun bu doyumsuzluğu, doymazlığı. Arkadaş işine gitmiyor, aynı zamanda evi iş yeri olarak kullanıyor. Tabii ki para isteyeceğim ya. Faturaların kiraya dahil olduğu ilanda yer alan şart uzaktan çalışma modelinin getirdiği yeni maliyetleri ve denetim sorunlarını gündeme taşıdı. Ha bu şeyden faturadan dolayı diyor. Normalde sen gündüz evde yoksun. Ama şimdi akşama kadar evdesin. Bunun kliması var bilmem nesi var çalışıyor cayır cayır. Yazın klima kışın kombi böyle şey mi olur deyip. O zaman mesela faturaları acaba kiraya dahil etmeseydiniz daha iyi olmaz mıydı? Amerika'nın teknoloji merkezlerinden biri olan San Francisco, Körfez bölgesinde yer alan bir konut ilanı, gayrimenkul piyasasında eşine az rastlanır bir şartla gündeme geldi. Efendim, bina bir ana evin arsasındaki yaklaşık 50 metrekarelik müstakil müştemilat. Yani tek yatak odası ve tek banyo. Hani öyle şey... Hani burasını biz boş bıraktık, burasını da kiraya verelim, değerlendirelim türünden. Bizde de mesela zaman zaman oluyor. Bir dükkan onu ev gibi yapıyor, kiralıyor. Bunları gördük mesela İstanbul'da. Bir depo, adam depoyu bozmuş, ev diye veriyor. Neyse, aylık $3,250 kiraya çıkarıldı. Eşyalı olarak sunulan konutun kira bedelini elektrik, su, internet, ısıtma ve klima giderlerinin de dahil olduğu belirtildi. Ancak ev sahibinin ilanı eklediği evden çalışan kiracılardan aylık $200 ek ücret alınır maddesi dikkat çekti denmiş. İlanın paylaşıldığı platformlarda kullanıcılar kısa sürede ikiye bölündü. Uygulamayı eleştiren taraf ev sahibinin bu şartı yalnızca ekstra gelir sağlamak amacıyla koyduğunu öne sürerek talebi mantıksız olarak niteledi. Eleştirilerde bir kişinin gündüz saatlerinde evde bulunmasının elektrik ve su faturalarını $200 kadar arttırmayacağı görüşü savundu. Ya işte $200 yuvarlamış işte. Buna karşın ev sahibine hak veren kullanıcılarsa gün boyunca konutta bulunmanın enerji tüketimini doğrudan etkilediğini belirtti. Hak verenler de muhtemelen ev sahipleridir. Hani onlar da arkadaş biz de böyle bir şey yapalım bundan sonraki sözleşmede ya yaz oraya yaz $200. Klima, ısıtıcı, bilgisayar ve diğer elektronik cihazların aralıksız çalışmasının faturaları yükselteceğini ifade eden kullanıcılar, tüm faturaların kiraya dahil olması sebebiyle bu farkın talep edilmesini makul buldu denmiş. Evet yani kiraya dahil etmesiniz esasında herkesin hayat daha kolay olacak. Tartışmaların odağındaki bir diğer husussa denetlenebilirlik olduğu çok sayıda kullanıcı, bir kiracının evden çalışıp çalışmadığının ev sahibi tarafından nasıl tespit edileceği konusunda soru işaretleri bulunduğunu dile getirdi. Ev sahibi anlar. Ev sahibi bir kişinin evden mi çalışıp dışarıdan mı çalıştığını bulur, çözer yani. Birkaç gözlem, birkaç inceleme. Ev sahiplerinin öyle bir şeyi var, özelliği var efendim. Çözerler yani.
Ha bir de şu da var tabii, az çok zaten oraya bir ayda ne kadar fatura geldiğini bilir diğer kiracılardan. E hal böyle olunca birden böyle bir artış martış olduğu zaman da onu da çözmesi çok zor bir şey olmaz, ama ne olursa olsun çok adil bir şey değil bu. Yani sırf klima gündüzde kullanılacak, ne bileyim işte kombi gündüzde yanacak diye direkt olarak bu şekilde bir yüklenmek çok mantıklı değil. Buradaki en doğrusu dediğimiz gibi faturaları kiradan ayırmak yani. 10.33 saatler. Şimdi şöyle yapacağız. Hop olacak. Bir şey düzelttim de. Cihan kolay gelsin Mahmut abi. Herkese güzel bir hafta dilerim demiş. Eyvallah, sağ olasın, hoş geldin. Özge iyi günler Mahmut Bey. Trafikten dinliyoruz, durum gayet iyi demiş. Trafik raporunu aldık. Vallahi biz trafiğe pek bakamıyoruz. Ne taraftasınız efendim? Bu arada konum bilgisiyle yazarsanız. Dur hatta bir dakika. Bir aklıma gelmişken bakalım. Ama dediğim gibi yani şu KVKK sebebiyle evet, şehir kameraları kapandı. Biz de oradan ne güzel trafiği izliyorduk. Ama ve lakin olmadı. Bir polis bana yurt dışında kurallar her yerde geçerli demişti diyor Aynur. Bu Amerika bile olsa aynı demişti. Haklısınız dedim. Siz anlaşılan çok ülke gezmemişsiniz dedim. Sustum diyor. Yani bazı kurallar evet aynıdır ama işleniş şekli. İşlenişte zaman zaman yani teoride aynıdır ama pratikte biraz değişiklik olabiliyor. Efendim 0-533-155-4000 0-533-155-4000 WhatsApp hattımız, Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Çok kısa bir aramız var, devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

Yanınızdaydı. Hanımlar beyler, Namık Ayı muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, ezber bozan liste açıklandı demiş efendim. Aç radyonun sesini. Türkiye'nin en güzel kadınları bakın hangi ilimizde yaşıyor. Türkiye'nin en güzel kadınlarının yaşadığı şehir belli olduğu beklenen illeri geride bırakarak zirveye yerleşen ve ezberleri bozan o sürpriz şehri görünce çok şaşıracaksınız demiş. Bakalım hangi şehirler bunlar? Yapay zeka Türkiye'nin güzellik haritasını çıkarttı. Yani nasıl çıkarttı? Ne gibi doneler verdiniz? Hani sadece şey mi dediniz yani? ChatGPT'ye yazıp Türkiye'nin en güzel kadınları hangi illerde yaşıyor sıralar mısın diye. Peki yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadınları hangi ilde? Bakınız. Trabzon ve Rize denmiş, bu şey mi peki? Bir dakika. Hani Trabzon ve Rize mesela en üstte olanlar mı? O şekilde bir şey var mı bakalım. Ha evet, listelerin başında gelir diyor. Listenin bu basamağında Karadeniz'in doğallığı bizi karşılıyor. Bu bölgenin kadınları yayla havasının ve hırçın doğanın bir yansıması olarak doğal bir canlılığa sahiptir. Makyaja ihtiyaç duymayan duru ciltleri ve meşhur pembe yanaklarıyla Karadeniz kadını her zaman en doğal güzellik listelerinin başında gelir denmiş. İkinci sıraya bakıyoruz. Yani sıralama mı bilmiyorum. Böyle yazdıkları için böyle söylüyorum ben de. Bursa ve Balıkesir efendim. Marmara'nın bu iki komşu şehri Balkan göçmenlerinin yoğunluğu sayesinde özel bir genetik mirasa sahiptir. Genellikle açık tenli ve renkli.

Devamında Eskişehir. Bir öğrenci şehri olmanın getirdiği dinamizm Eskişehir'i listenin üst sıralarına taşır. Modern yaşam tarzı ve yüksek eğitim seviyesiyle birleşen genç enerji Eskişehir kadınlarını hem bakımlı hem de entelektüel bir şıklığa kavuşturur diyor. Ardından İstanbul geliyor. Bak koca şehir İstanbul kaçıncı sırada? Hey gidelim. Bir imparatorluklar başkenti olan İstanbul güzelliğin kozmopolit merkezidir. Türkiye'nin her köşesinden ve dünyanın dört bir yanından gelen etkilerin birleştiği bu şehirde stil sahibi ve sofistike bir güzellik anlayışı hakimdir. Modanın kalbinde yaşayan İstanbul kadını her daim bakımlı ve zarafet doludur demiş. Ve listenin nihai zirvesi geleneksel olarak her zaman İzmir'e çıkar diyor. Ha zirve yine İzmir'de mi? O şekilde mi anlıyoruz? O zaman sondan başa doğru mu geldiniz siz? Demiyorsunuz ki öyle bir şey. Ege'nin incisinin kadınları özgürlüklerine olan düşkünlükleri, güler yüzleri ve doğal özgüvenleriyle tanınırlar. İzmir kızı sadece fiziksel özellikleriyle değil, hayata karşı sergilediği neşeli ve modern duruşuyla Türkiye'de güzelliğin sembolü haline gelmiştir. Türkiye'nin 81 ilinin her biri aslında kendi içinde farklı bir cevher barındırır. Anadolu'nun bu zengin mozaiğinde asıl güzellik bu çeşitliliğin yarattığı benzersiz harmanda saklıdır diyor. Evet efendim, Türkiye'nin en güzel kadınların yaşadığı yerler İzmir, İstanbul, Eskişehir, sonrasında Mardin, Bursa, Balıkesir, Trabzon ve Rize olarak sıralanıyor. Dünyadan da liste yapmışlar. Dünyanın en güzel kadınlarının yaşadığı 20 ülke diyor mesela. Rusya'nın soğuk asaletinden Brezilya'nın egzotik enerjisine, Hindistan'ın gizemli bakışlarından Türkiye'nin eşsiz cazibesine kadar dünyanın en etkileyici kadınları bu listede buluşmuş. Nereleriymiş onlar bakalım. 20'den sondan başa doğru geliyoruz. İlk 20 ülke. Sondan başa doğru geliyoruz. 20 Bulgaristan, 19 Hollanda, sonra 18 Pakistan, 17 Porto Rico, 16 Arjantin var. 15 Filipinler. Fotoğraflarda hep yapay zeka. 14 Kanada. 13'te Afganistan var mesela. 12 Danimarka. 11 Kolombiya. 10 Ukrayna. 9 İsveç. 8 Amerika Birleşik Devletleri. 7 Venezuela. 6 Hindistan. 5 İtalya. 4 Rusya. 3 Fransa, 2 Brezilya ve efendim birinci sırada dünyanın en güzel kadınları Türkiye'de yazmışlar. Burada torpil geçmediniz değil mi bak? Yok bu bir araştırma evet. Dünyanın en güzel kadınları Türkiye demişler efendim valla. Helal olsun. Evet yaşayan en güzel kadın açıklandı. Listenin ilk sırasında Türk damgası diyor. Tüm dünyayı geride bırakmışız. O isim isimdeki abi, abi siz ne yaptınız ya? Listenin ilk sırasındaki o isim diyor efendim. Sıla Türkoğlu birinci. Bak 4 ay süren yoğun katılımla gerçekleşen küresel oylamada o ne zaman yaptınız bu oylamayı? Dünya çapında ünlü isimleri geride bırakarak listenin birincisi ve ikincisi Türk isimleri oldu efendim. Evet Sıla Türkoğlu birinci. İkinci sırada ise Yağmur Yüksel var. O yüzden dünyanın en güzel kadınları Türkiye'de demiş. Hani Sıla şu şey dizideki tamam şimdi oldu. Tebrik ediyoruz valla. 10.48 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda, Radyo S95.6'da. Ama Sıla Türkoğlu'da ne bileyim, tamam hani dizi popülaritesi var, o bizde önemli bir faktör. Dizide hangi rolde oynadığı, o rolün ne işler yaptığı falan filan bunlar önemli. Şimdi Sıla Türkoğlu'da hani en güzel, bizimkiler bu işe biraz saldırmıştır ben size söyleyeyim. Fazlaca yüklenmişizdir diyor. Ercan abi nefes alınsın yeter ya demiş. Bu da bizim Türk erkeğinin genel olarak kadınlarda aradığı başlıca özellik. Böyle az önce il il saydık işte sırala şeyde listede olan illere falan baktık, dünyaya baktık falan filan. Yapılan araştırmalarda da Türk erkeğinin karşı cinste aradığı özelliklerde

0: Burcu Güneş Mecburi İstikamet radyonuzdaydı. Adalet, yoldan geri dönüş yok. Bu aşk efendim, devam ediyoruz. Ya şu dolandırıcılık mevzuları bazen öyle bir yere geliyor ki sadece bizde değil, bakın dünyanın her yerinde. Efendim ya hiç mi kimse bunun farkına varmadı? Hiç mi kimse bakmadı buna ya? Sahte antik tiyatro yaptı. 20 yıl boyunca turistlerden para topladı. İtalya'da yaklaşık 20 yıl boyunca gerçek sanılan antik tiyatronun aslında modern malzemelerle inşa edilmiş sahte bir yapı olduğu ortaya çıktı. Yani hiç, hani bunu anlayan bir insan evladı gitmedi mi oraya? Ki zaten az çok hani tarihçiler falan bilir, arkeologlar bilir. Arkeolog baktığı zaman anlar bence. Hani o kadar mı ince işlediniz, taşları tarihselmiş gibi yaptınız? Turistlerden giriş ücreti alan ve belediyeyi de yapının tarihi olduğuna ikna eden kişi... Peki belediye, sen nasıl ikna oldun buna ya? Hani oranın belediyesisin, yani orada ne olup ne bittiğini biliyorsun. Hani yıllardır, tamam mesela atıyorum şimdiki yönetim bilmiyorsa önceki yönetim biliyordur. Yani birileri mutlaka biliyordur orada, abi ne antik tiyatro, öyle bir şey yok ya diye. Kendisini girişimci ve hayırsever olarak tanıtan Franco Malosso von Rofenbrans. Yaklaşık 5000 metrekarelik alana kurduğu yapıyı... Roma öncesi döneme ait dünyanın en eski açık hava tiyatrolarından biri olarak tanıttı. Bu kadar iddialı olmasaydı keşke. Hani böyle daha şey, daha böyle nasıl derler? Hani Roma dönemine ait, hani sıradan bir tiyatro. Böyle bir iddialı gidince çok daha dikkat çekiyor. Neyse, Roma öncesi döneme ait dünyanın en eski açık hava tiyatrolarından biri olarak tanıttı. Yıllar boyunca ziyaretçilerden giriş ücreti alan Malosso, belediyeyi de yapının gerçek olduğuna ikna etmeye başardı. Abi gel abi, şu taşlara bak, şu taşlara, bunlar işte Roma öncesi devir bunlar ya. Bunları sizin zaten biliyor olmanız lazım deyip mesela şu, o şekilde gaz da vermiş olabilir. Hani belediyenin artık bunda hangi birimi sorumluysa. Onlar da mesela hani kendini cahil göstermemek için, abi biz bilmiyoruz ya, biliyorsunuzdur canım, siz bu işin ustasısınız yani, bak bunlar Roma öncesi döneme ait. Sahte tiyatro belediyenin tanıtımlarında ve Avrupa Birliği destekli bazı turizm uygulamalarında bile tarihi bir yapı olarak yer aldı. Çok samimi söylüyorum, helal olsun. İşte böyle girişimciler lazım bak, ülke turizmi için. İncelemelerde sözde antik tiyatronun taş bloklar, beton, fiberglass, alçı ve kağıt hamurundan üretilen heykellerle oluşturulduğu belirlendi. Antik görünüm vermek için yapı taşları yapay olarak eskitildi. Hatta tiyatronun içine küçük bir yapay gölet bile inşa edildi. Buna rağmen yapı uzun süre birçok ziyaretçiyi gerçek olduğuna inandırmayı başardı. Hani taşlar eskitilmiş falan filan, o şekilde soruşturma... Belediyeye yapılan ihbarla başlamış efendim. Biri herhalde şüphelenmiş. Abi biz burayı geziyoruz tarihi diyeydi ama sanki pek de tarihi değilmiş bu gibi geliyor bana. Hani tarihi taş çatlasın, 20 yıllık bir tarihe sahip gibi. Arkeologlar ve kültürel mirası koruma ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda yapının yakın dönemde gerekli izinler alınmadan inşa edildiği ortaya çıkmış. Mahkemeler Malosso'yu izinsiz yapılaşma, sahte tarihi eser üretimi... ve sahtecilik suçlarından suçlu buldu. İtalya Yargıtayı'nın temyiz başvurusunu reddetmesiyle sanık hakkında verilen 2 yıl 4 ay hapis azmış ve 3000 euro para cezası kesinleşti. Ayrıca sahte tiyatronun kaldırılması ve alanın eski haline getirilmesi kararı da onandı. Belediye ise uğradığı zarar nedeniyle yaklaşık 560 bin euro tazminat talep ediyor. Uğradığı zarar, maddi manevi zarar. Şimdi bu işin manevi zararı da var ya, düşün. Artık o belediyeye gittiğin zaman abi siz de hiç mi anlamıyorsunuz falan deyip hani insanlar dalga geçecek yani, o da işin diğer boyutu. Hani maddi manevi şey, tazminatın yanında manevi tazminat davası da açmalıydılar. Of of. Ama vallahi helal olsun adama, bak hakikaten zeki. 10.57 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Pazartesi gününü paylaşıyoruz sizlerle ve ilk saatin sonuna geldik artık. Az sonra yeni saate merhaba diyeceğiz. 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Kısacık bir aramız olacak. Ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın.
1: Bursa Radio S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

Haydi hanımlar beyler, Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarken, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, enteresan bir kaza. Sürücü korkup tırın arkasına saklandı. Ben sürüyorum ha. Vay be, tır bir attı. Efendim, Bursa'da meydana gelen kaza akıllara durgunluk verdi diyor. Kontrolden çıkan otomobil tıra çarpınca ilginç anlar yaşandı. Aman iyi, bir ölme durumu yok en azından değil mi? Yok. Bakınız, kaza ürün yolu üzerinde meydana geliyor. İddiaya göre kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Aman aman aman. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan kişilerden biri yüzünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şimdi burada olay değişiyor. 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerine geldiğini gören sürücü ise panikleyerek kaçtı. Bir süre sonra olay yerinden uzaklaşan sürücü korkudan tırın arkasına saklanarak polislerin gitmesini bekledi. Yaralı arkadaşıysa olay yerinde yaşadığı şokun etkisini atlatmaya çalıştı. Öteki de tabii muhtemelen şoktan, bir de bilmiyoruz. Belki eksik bir şeyler vardı artık. Bilemeyiz onu. Polis ekiplerinin işlemlerini tamamlayıp ayrılmasının ardından arkadaşından telefon alan sürücü yeniden olay yerine geldi tırın arkasından. Ancak bu kez iki arkadaş arasında aracı sen kullanıyordun tartışması yaşandı. Nasıl ya? Aracı süren belli değil mi? Yok abi, buydu. Hayır, bu. Taraflar kazayı kimin yaptığı konusunda birbirini suçlarken ikisi de direksiyonda olduğunu kabul etmedi. Abi biriniz direksiyondasınız bak. Yani neye dayanarak mesela bunu inkar ediyorsun? Yaşanan ilginç anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasında saniye saniye yansırken kazayla ilgili incelemeye başlatılmış efendim. Bir de biri diğerine kızıyor. Vay be, demek ben kullanıyormuşum ha, vay. Vay, bunu da söyledin yani. Hani arkadaşlık? Bu muydu arkadaşlık? Tırın arkasına saklanandan ben biraz şüphelenirim yalnız. Eğer sağlık ekipleri falan geldiyse, hani belki bilemiyoruz, alkol. Neyse, sonuçlanınca tekrardan haberini yaparlarsa biz de öğreniriz. 11.08 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Efendim, pazartesi gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Yeni saate merhaba dedik. Haftanın ilk iş günü, sendrom günündeyiz. Bu sendromu dağıtmaya çalışıyoruz hep birlikte. Dışarıda gayet güzel bir hava var. Cumartesi günü özellikle biraz nefes aldık, yağmur falan filan derken. Böyle bir serindirdik. Hatta cumartesi akşamı falan da bayağı serindi. Keza cuma akşamı öyleydi. Öyle bir şeydi. Hafta sonu iyiydi yani. O havayı da bir özlemişiz yani. Arada o da lazım. Ama işte hafta sonundan ziyade daha çok hafta içi olursa. Biraz daha böyle bir herhalde planları ertelememe adına işimize gelir diye düşünüyorum. Ömer Mahmut Bey, nereden buluyorsunuz bu haberleri Allah aşkına demiş. Vallahi hepsi gazetelerde. Hepsi yani bak, çok da zor olmuyor bulması. Yani insanoğlu çünkü rahat durmuyor efendim. Türkiye'de de böyle, dünyada da böyle. Yani mutlaka bir uyanıklık yapıyoruz. Ya efendim enteresan bir kaza geçiriyoruz. Bir şeyler oluyor yani mutlaka. Rahat durmadığımız için bunları bulmak da çok zor olmuyor. Devam edelim. Hadise tamam. Bir adet hadise dinleyelim. Hemen ardından buradayız yine.

Hadise Ara Beni radyonuzdaydı. Bakın, sokaklardan 450 bin depozitolu şişe topladı. Hayalindeki evin sahibi oldu. Böyle hikayelere bayılıyorum ben ya. Avustralya'da yaşıyor Gordon. Damien Gordon 7 yılda sokaklardan topladığı 450 binden fazla şişe ve kutuyla hayalindeki eve kavuştu. İade sistemiyle 46 bin dolar peşinat biriktiren genç adam eski bir balıkçı kulübesini satın almayı başardı denmiş. Vallahi fotoğraflar motoraflar da var, gayet mutlu yani. 36 yaşındaki Damien Gordon 7 yıl boyunca topladığı 450 binden fazla kutu ve şişeyle hayalindeki eve kavuştu. Çevre temizliği amacıyla başladığı geri dönüşüm hamlesiyle 46 bin Avustralya doları peşinat biriktiren Gordon eski bir balıkçı kulübesini satın almayı başardı. Şimdi Türkiye'de de artık bu geri dönüşüm olayı başladı. Yayılıyor da, yayılması da güzel. Çok daha fazla yerde olsun. Hem hani 1 lira alıyorsun ama işin teşviği önemli. Hani normalde mesela geri dönüşüm atarsın çöpe. Ama bu sefer diyorsun ki arkadaş bunu çöpe atmak yerine bu kumbaraya atarsam 1 lira 1 liradır diyorsun. Yani orada biriksin diyorsun. Avustralya'da efendim yaşayan genç adam. Bakın 2017 yılında sokaklardan, plajlardan ve parklardan geri dönüştürülebilir malzeme toplamaya başladı. Ülkedeki iade sistemi kapsamında atık başına 10 sent kazanan Gordon, toplama kapasitesini artırmak için her yıl 500'den fazla etkinliğin düzenlendiği müzik festivallerine gönüllü olarak katıldı. Hem ziyaret, hem eğleniyor, hem ticaret. Sadece kutu ve şişe toplamakla kalmayan Gordon, festivallerde terk edilen çadırları ve hiç açılmamış gıdaları da değerlendirdi. Haftalarca yetecek gıda maddelerini bu alanlardan temin ettiğini belirten Gordon, çok fazla atık var, tam anlamıyla kullan at bir toplumda yaşıyoruz diyerek tüketim alışkanlıklarına dikkat çekti. Sürecin zamanla bir yaşam tarzına dönüştüğünü vurgulayan Gordon, birikim serüvenini sadece birikti sözleriyle dile getiriyor. Ve nasıl bir süreçti bu? Birikti. Nasıl yani? Birikti. Aldım ben bunları işte şeylere falan koydum. Kumbaralara, mumbaralara. Tarihin en büyük bireysel çabası demiş bak gazetede. Exchange for Change CEO'su Smiley, genç adamın 450 binden fazla kutuyu ekonomiye kazandırmasını geri dönüşüm programı tarihinin en büyük bireysel çabalarından biri olarak nitelendiriyor. Yeni evini de topladığı geri dönüştürülmüş eşyalarla döşeyen Gordon, kredi ödemelerini yaparken dahi sokaklardan atık toplamaya devam ediyor demiş. Vallahi helal olsun. Adam azmetmiş. Kaç yılından beriydi? 2016 mi? 2017 miydi? Neydi? Az önce okumuştuk. 2017'den beri bak. Adam bunu bir yaşam biçimi haline getiriyor. Festival mestival varsa onlara da gidiyor. Hem eğleniyor. Hem ziyaret hem ticaret. Sonrasında oradaki atık malzemeleri tekrar topluyor, biriktiriyor. Bunları paraya çeviriyor. Ve ardından da istediği evi alıyor yani. Hayalindeki ev tamam, o balıkçı barınağıymış. Adam sonuçta onun sahibi olmuş oldu. Sadece dışarıdan topladıklarıyla. Vallahi helal olsun. Ay ay ay ay ay. Dediğim gibi ben böyle başarı hikayelerini seviyorum efendim. Devam edelim. Bir adet 90'lara gidelim sizlerle. Bir kelam dinleyelim. Hemen ardından buradayız yine.

bir kelam her gece radyonuzdaydı. Bu şarkının çıktığı zamanı hatırlayanlar el kaldırsın. Ama nasıl bir fırtınaydı bir kelam fırtınası, koşan adam. Hey gidi hey. Şimdiki nesil bilmez. Efendim bakınız bir evlilik haberimiz var ama çok enteresan. İsimleri bile aynı çıktı denmiş. İkiz kardeşler ikizlerle evlendi. Abi bunların hepsi birbirine benziyor. Yani iki gelin birbirine benziyor, iki damat da birbirine benziyor. Bak karışmasın. Nijerya'da yıllardır aynı hayali kuran ikiz kardeşler bu kez tesadüf değil bilinçli bir seçim yaptı. İkiz gelinlerle aynı düğünde dünya evine giren kardeşlerin hikayesi sosyal medyada ilgi gördü denmiş. Vallahi fotoğraflara bak, aynı bunlar ya. Nijeryalı özdeş ikiz kardeşler Taiwo ve Kehinde Oguntoye ikiz olmaktan her zaman gurur duyduklarını söylüyordu. En büyük hayalleri ise bir gün kendileri gibi ikiz kardeşlerle evlenmekti. Bu hayal düzenlenen ortak düğün töreniyle gerçeğe dönüştü. Davetliler için zorlu süreç. Oguntoye kardeşler yine özdeş ikiz olan Taiwo ve Kehinde Adediran'la evlendi. Dört ikizin aynı düğünde dünya evine girmesi hem davetlilerin hem de sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti denmiş. Çiftler düzenlenen ortak törenle evliliklerini resmileştirdi. İki kardeş çifti ilk kez Nebo İbadan Üniversitesi'nde tanıştı. O dönemde arkadaş olan ikizler romantik bir ilişki yaşamayı düşünmedi. Evet öyle tanışmışlar. Siz de ikiz, biz de ikiz. Bak ortak ne çok yönümüz var diye. Yaklaşık 10 yıl sonra yeniden iletişime geçen kardeşler bu kez birbirlerine aşık oldu ve evlilik kararı aldı. Şey de olabilir bazen şey kullanıyor işte şu zamana kadar hani evlenmezsek ikimiz evleniriz diye öyle bir şey vardı. Nijerya'nın güneybatısında yaşayan Yoruba halkında ikiz doğumları yaygın görülüyor ve uğur olarak kabul ediliyor. Gelenek gereği ilk doğan ikize Taiwo, ikinci doğan ikize ise Kehinde adı veriliyor. O zaman oradaki herkes şey Taiwo ve Kehinde bütün ikizler. Bu nedenle damatlardan Taiwo Oguntoye, Taiwo Adediran'la kızların da isimleri aynı. Bak erkeklerin erkek kardeşler Taiwo ve Kehinde, kız ikiz kardeşlerse yine onlar da Taiwo ve Kehinde olarak. Bu nedenle damatlardan Taiwo Oguntoye, Taiwo Adediran'la Kehinde Oguntoye ise Kehinde Adediran'la evlendi. Karı koca ikisinin adı aynı. Evliliklerinin ardından aile kurmaya hazırlanan çiftlerin ortak dileği de dikkat çekmiş. Taiwo Oguntoye, Tanrı'nın izniyle ikiz bebeklerimiz olsun istiyoruz. Bu bizim en büyük arzumuz diyerek yıllardır kurdukları hayalin ardından şimdi de ikiz çocuk sahibi olmayı dilediklerini söylemiş. Sizin orada zaten bayağı var bu durum. Popüler yani. Olur. Kadınla erkeğin adı aynı. Diğer çiftin de isimleri aynı. Ve fotoğraflar bunlar herhalde gerçek fotoğraflardır. Acayip derecede birbirine benziyor. Yani iki kız kardeş birbirine benziyor. İki erkek kardeş de birbirine acayip benziyor. Hani onlar için tabii ki ayrım çok zor olmayacaktır ama dışarıdan gelen bir misafir falan filan onlar için biraz sıkıntı yaşanır bu süreçte. Ay ay ay ay, Allah mutlu mesut etsin yani. Bize düşen bu.

Ercan da abi sıkıntı olmasın sonra diyor. Yok, onların arasında sıkıntı olmaz. Onlar hani şey, biz belki çok alışık olmadığımız için mevzuya bize tuhaf geliyor olabilir ama hani onlar birbirinin farkını zaten biliyorlardır. Onlar için zor değildir ama dediğim gibi yani dışarıdan gelen birisi için bir misafirdir bir ziyaretçi. Hani onlarda ufak bir sorun yaşanır, ben sana söyleyeyim bak. Zamire selam, ikizleri olmasa bile çocukları birbirinin aynısı olur zaten diyor. Bir de o var, evet. Bak. O da doğru. Çocuklar da karışabilir. Radio S.

0: Ege, karanlıktan aydınlığa radyonuzdaydı. Son yarım saate gidiyoruz. Oo, sevgili Zeki abi diyor ki Mahmut kardeşim günaydın, günaydın abi. Az önce Lütfiye ablan aradı. Mudanya'daki yazlık komşularıyla kahvaltıya gidiyorlar. Afiyet bal şeker olsun, ne güzel. Araçta seni dinliyorlarmış diyor. Aman ya Rabbi. Müge Hanım, Mine Hanım, Nebiye Hanım ve Lütfiye ablan seni dinliyorlarmış. Sıradaki şarkıyı hepsi için çalar mısın? Çalarız tabii ki canım. Afiyet bal şeker olsun. Vallahi ne güzel. Kız kıza kahvaltı. Evet, son yarım saate merhaba diyeceğiz. Çok kısa mini minnacık bir reklam aramız olacak. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın.
1: Bursa Radio S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuru Yemiş Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: Doğruluğun ekranı AS TV ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

0: Mebrure Mış gibi radyonuzdaydı.
1: Ne deyim anlamadım.
0: Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Efendim bakınız, 96 yıllık evi tadilata soktular. Gizli kapıyı açınca karşılarına çıktı diyor. Hazine mi? Ben... Yok, bizde böyle bir şans yok ya. Çok böyle haber denk geliyor Avrupa'da. Eski evleri satın alıyorlar. Tadilat maddat derken abi içinden çok enteresan şeyler çıkıyor. Peki bu evin mesela, ben hep şunu merak ediyorum. Önceki sahipleri hiç mi bakmamış? Tamam, ev eski, eyvallah, kimse oturmuyor. Tamam, o da kabul ama. Hani böyle satın alma işlerinden önce falan bir bakarsın değil mi evin sağına soluna? Abi bir şey var mı hani? Yani hiçbir şey olmasa bile bir hatıra bir şey vardır diye düşünürsün değil mi? Bunlarda o da yok. Abi ver parayı, al evi, tamam. Evde bir şey al abi, al. 96 yıllık evlerini yenileme kararı alan çift evlerinde bilmedikleri bir yer olduğunu keşfetti. Bir dakika, 96 yıllık evlerini mi? Ha tamam. Tadilat esnasında ortaya çıkan gizli kapıyı açtıklarında ise karşılarına çıkan şey onları çok şaşırttı. Hollanda'da yaşayan May ve eşi hayallerindeki yuvaya kavuşmak için 1930'lu yıllarda inşa edilmiş tarihi bir evi satın aldı. Evin nostaljik ruhunu koruyarak modern bir dokunuşla yenilemek isteyen çift, kolları sıvayıp büyük bir tadilata girişti. Nasıl para gitmiştir var ya, iki ev parası çıkmıştır oradan. Ancak alçıpan duvarları sökmeye başladıklarında hayatlarının şokunu yaşayacaklarından habersizdiler. Evin orijinal mimarisi, yapısını gün yüzüne çıkarmaya çalışan çift tadilat esnasında köşede tuhaf bir detaya rastladı. Duvarın arkasına gizlenmiş, yıllardır gün yüzü görmemiş eski bir ahşap kapı duruyordu. Ana bir açıyorsun böyle şey, hazine odası. Böyle film, çizgi filmlerde falan izlemişizdir ya, böyle çıkmıştır. Altınlar kasa kasa. Sandık sandık. Büyük bir merak ve heyecanla kapının etrafındaki alçıpanları tamamen temizleyen çift, kapıyı açtıklarında gözlerine inanamadı. Yıllardır kimsenin ayak basmadığı, adeta zamanın durduğu gizli bir oda bulmayı beklerken, bu ne ya? Karşılarına tam teşekküllü gizli bir banyo çıktı. Tamam, gir duş al madem orada ya. Hazır kimse de yok, tadilat sırası. Banyo ne alaka? Evin metrekaresine dahil edilmeyen ve adeta haritadan silinen bu ikinci banyonun neden kapatıldıysa büyük bir merak konusu oldu. Sosyal medyada büyük ilgi gören keşfin ardından açıklama yapan May, eski ev sahiplerinin bu alanı neden duvarla ördüğüne dair mantıklı bir ipucu yakaladıklarını belirtti. Mesela arayıp sorsaydınız. Hani yani direkt evi yapanlar değil de hani mutlaka orada oturmuş az çok mevzuyu bilen vardır yani. Neyse, sormamışlar. Üst kattaki küvetin zemin desteğinin yetersiz olduğunu fark eden çift, muhtemelen tesisat veya çökme riskini önlemek adına bu banyonun iptal edilip duvar arkasına saklandığını düşünüyor. Tadilat macerasında ufak dokunuşlar için başlayan çift, şimdi evlerinin bu gizemli geçmişini sosyal medyada takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medyada da acayip rağbet görüyor böyle şeyler. Bu fotoğraf mı? Evet. Duvarı yıkınca bir kapı çıkıyor karşıya. Tamam. Banyonun resmi var mı, yok, koymamıştır onu. Böyle tamir tadilat işleri falan hakikaten sosyal medyada feci ilgi görüyor. Aynı zamanda hem bak bu işi yapıyorlar, hem de bu işten ekstradan para kazanıyorlar bir de. Bu tarafına da bakmak lazım yani. 11.41 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Efendim pazartesi gününü paylaşıyoruz sizlerle. Pazartesi gününü öğlenle buluşturuyoruz daha doğrusu. Aynur süper şarkılar bendeniz demiş ya. Bendenizi seviyoruz ya. Hani her ne kadar eski şarkılarının yeri bambaşka olsa da hani böyle arada yani söylediği şarkılarda hani bunun evet bir bendeniz şarkısı olduğunu anlıyoruz yani, zor olmuyor. Tabii yine de eskilerin yeri biraz daha farklı tabii. Eskilerin yeri, eskilerin tadı. Ay, 90'lar. Yavaş yavaş programı toparlayacağız artık. Bakalım gözümüzden kaçan bir şeyler var mı yok mu? Esra, teşekkür ediyorum ama şarkılara inan bakmıyorum yani, gelen şarkılar. Ben bütün şarkıları seç alıyorum vallahi, net bak, o kesin bilgi. Hangisini beğeniyorsanız alabilirsiniz direkt. Hadi bir Aşkın Duru'ya gidin diyelim, devam edelim sonra.
2: Bursa Radio S.

Ayşe Pekkan Heves Radyonuzdaydı. 11.52 oldu saatler ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Pazartesi gününü öğlenle buluşturduk sizlerle. Efendim gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın saat 10'da yine burada Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S'te namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Ve yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın, herkese iyi günler.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo
1: S. 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam. Radyo S. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

0: Merhaba sevgili Güne Bakan. Yeni haftaya yine senin güzel sesin ve birbirinden güzel 80'ler 90'lar şarkılarıyla başlamak harika olacak. Güne Bakan programına keyifli yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilere enerji, umut ve bol tebessüm dolu bir pazartesi olsun. Bugün mümkünse 90'ların en güzel şarkılarından Sezen Aksu, Gülümse'yi rica ediyorum ve yeni haftaya gülümse, hadi gülümse diyerek başlamak hepimize çok iyi gelecektir diyor sevgili İknur. Sevgiyle iyi yayınlar dilemiş hem bana hem de dinleyenlerimize. Böyle güzel dileklerle, güzel mesajlarla başlayınca çalmadan tabii ki olmaz gülümseyi. Bir Sezen Aksu gülümse diyelim İknur'a ve tüm Radyo S dinleyenlerine. Bu arada Bora Öztoprak'la Başıma Bela Mısın'la başladık. Ve yaklaşık bir saat boyunca unutulmayanlarla Güne Bakan'a devam edeceğiz. Hemen ardından bir saat boyunca da yeni şarkılarla şöyle bir gündeme bakılacağız. Sinemada, tiyatroda, konserde, salonlarda, açık havada, festivalimizde bu hafta içerisinde ne var ne yok Güne Bakan'da bulabileceksiniz. Hadi şimdi Sezen Aksu'yu dinleyelim. Gülümseyle gelsin radyolara. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Hem Güne Bakan'a hem de unutulmayanlara.
1: Bursa Radyo S.

0: Kemal Burkay'ın dizeleri ve Arta Tunç'un bestesiyle bir Sezen Aksu klasiğiydi Gülümse. Hemen ardından da Ege yine bizleri götürdü şöyle bir Ege kıyılarına, Akdeniz bölgesine, Marmaris'e, Bodrum'a, Kuşadası'na. Sevildiğini bir yeterle ve devam ediyoruz yine ritmik şarkılarımız ki onlardan biri de Yıldız Tilbe'den gelecek. 1994 yılında çıkardığı ilk albümden seslendirecek sevgili Cahit ve çalışma arkadaşlarına. Onlar da bizlere armağan ediyorlar. Bu şarkıyı gönderiyorum bugün. Yıldız Tilbe, Sana Değer.
1: Bursa Radio S.

Bugün 90'larla başladık, 90'larla devam edeceğiz. Yani 70'lere 80'lere geri dönüş yok. Öyle olunca İbrahim Bey benden Tanju Okan'dan bir şarkı istemiş. Onu yarına saklayalım. Ama bugün bu şarkıyı göndereyim kendisine. Şu anda çalışıyor ve kolay gelsin dileklerimizle. Ayrılık deme.

İbrahim Bey, kolay gelsin bu sıcakta, bu güneşte. Gerçekten çalışmak çok zor. Özellikle dışarıda çalışıyorsanız. Allah kolaylıklar versin size. Bu şarkıyı gönderdik. Çelik'ten 97 yılından. Ayrılık deme bana. Burcu Güneş var sırada. Çelik'in hemen ardından onun şarkısı da Alimallah.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Bu hilal sensiz olmaz.
1: Reklam.
6: Radyo S.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Penceremden gökyüzüne Fatih Erkoç şarkıları arasında en sevdiklerimden. Hatta böyle isimli bir albümü de var ayrıca, onu da söylemekte fayda var. 2 Ağustos Pazar günü 64. Uluslararası Bursa Festivali'nde sahne alacak. Kendi şarkılarını söyleyecek sevgili Fatih Erkoç bu festivalde. Bu kez 2 Ağustos Pazar akşamı saat 21'de. Biletlerse bu bilette satışta. Hemen ardından da Nilüfer Örer burada. Yine uzun süredir çalmadığım şarkılarından bir tanesi Şımarık'la.

Mahmut ve çalışma arkadaşları bugün yine beni dinleyenler arasında iki farklı şarkı istemiş. Çelik'ten zaten bir şarkı çaldık. Diğer şarkıyı da başka bir güne saklayacağım ama sıradaki şarkıyı armağan edeceğim kendilerine. Mahmut, Ömer ve Ezgi için kolay gelsin dileklerimizi onlara da gönderiyoruz. 95.6 frekansından Radyo S aracılığıyla Emre Altuğ onlar için söyleyecek İbreti Alem.

Fighter Koç 2 Ağustos Pazar, 1 Ağustos Cumartesi, yani bir akşam önce de Emre Altuğ. Önümüzdeki Cumartesi akşamı Bursa'da Kültür Paylık Açık Hava Tiyatrosu'nda Bursalılarla olacak. Onu da söyleyelim şarkısının sonunda.

Bursa Festivali'nde sahne alacak isimler eğer 90'lardan isimlerse onların şarkılarını 90'lardan çalıp hatırlatıyorum. Ama yeni güncel isimlerse onları da ikinci saatte yine şarkılarını çalar hatırlatırız. Mirkelam'la devam ediyoruz. Mirkelam severlere yıl 1998 ve ah bir joker diyor Mirkelam. Şimdi radyoda.

Mirkenem'in ardından bir Mirkenem şarkısı daha. Sözü bestesi Mirkenem'e ait ama Özlem Tekin yorulmuştu 1999 yılında. İşte o şarkıyla burada. Lavali, Özlem Tekin.

Gençler dün akşam Bursa'yı sallamış arkadaşlar. Kötürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda. Festival devam ediyorken böyle özel konserler de oluyor ki onlardan biri de Yaşar'a aitti. Hatice de o konserde yer alanlardan. Bize biraz bir şeyler bahsetse ben de anlatırım buradan ama ben katılamadım konsere. Bir Yaşar şarkısıyla bu haberi vermiş olacağım sizlere. Gidemeyenler artık kış boyunca, kış aylarında herhalde bir kez daha gelir Yaşar Bursa'ya. Tabii ki dileğimiz isteğimiz bir açık hava tiyatrosu da ama hiç de belli olmaz. Belki bir sürpriz de yapabilir. Yaşar bir tanemle 90'ları bitireceğim. Kısa bir reklam arası sonrası yenilerle devam edeceğim.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

0: kolay değil mi?
1: Bir önceki şarkısını Murat Boz'la beraber seslendirmişti. Yapar mısın demişti. Poezi. Çok kısa bir süre önce de Başımda Belalar adlı bu yeni şarkısını paylaştı bizlerle. Ve daha da fazla şarkısı var biliyorsunuz. En sevilenleriyle. Festival kapsamında 64. Uluslararası Bursa Festivali'nde yarın akşam saat 21'de Bursa Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Poezi konseri. Biletler de bu bilette hala satışta, bilginiz olsun. Bir önceki şarkısını Murat Boz'la söyledi demiştim. Yapar mısın ki onu yarın çalacağım. Bugünse böyle arka arkaya önce Poezi, ardından da Murat Boz'un yenisi Yara Tuz'la gelecek radyolara.

Aslında güzel bir proje olabilir. Yani Murat Boz ve Hadise. Keşke ikisi aynı akşam sahneye çıksa, beraber şarkılar söyleseler. Kendi şarkılarını birbirleriyle değiş tokuş etseler. Mesela bu şarkıyı Murat Boz'dan, Murat Boz'un şarkısını Hadise'den.

Hadi eski sanatçılarımız ya da daha önce albüm çıkaranlar 3 dakika, 4 dakika, 5 dakikalık şarkılar yapıyorlardı. Konserlerinde de onları seslendiriyorlar. Ama yeni sesler, yeni isimlerin şarkı süreleri 2 dakika, 2,5 dakika. Yani bir konser verecek olsalar konserde 10 tane şarkı söylediler mi? Yarım saat anca tutacak. Nasıl olacak bu iş bilmiyorum ama. Mesela bu şarkıda 2 dakika 18 saniye. Ne yapıyoruz o zaman? Yeniden baştan dinliyoruz. Galiba konserlerde de öyle olacak. Baştan sona bütün şarkıları söyleyecekler. Bir ara verip ikinci bölümde tekrar baştan sona aynı şarkıları. Ama fikir de güzel. Murat Boz Hadise aynı sahnede. Güzel olmaz mı? Beraber konserler verseler. Beraber birbirlerinin şarkılarını söyleseler. Belki bir gün. Neden olmasın? Ragıp Narin'le devam ediyorum. Onun yenisi ise Farkına Vardım.

Bu arada bu hafta Poezi yarın akşam dedik. Perşembe akşamı ise Selçuk Balcı ve Koliba. Cumartesi akşamı Emre Altu, pazar akşamı ise Fatih Erkoç konserleri yine Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'na gerçekleştirilecek. İznik Roma Antik Tiyatro'da cumartesi akşamı gerçekleştirilmesi planlanan Elif Sanchez ve Dilek Türkan konseri ise 9 Ağustos pazar gününe ertelendi yağmur sebebiyle. Aynı biletler geçerli ve yine biletler satışta. 9 Ağustos pazar günü için Elif Sanchez ve Dilek Türkan.

3 Ağustos Pazartesi Fethaçan, 4 Ağustos Salı Cimri, 5 Ağustos Çarşamba Efsane Dinozorlar, 6 Ağustos Perşembe Aslı Yüner, 7 Ağustos Cuma Mustafa Keser, 9 Ağustos Pazar günü az önce söyledik Elif Sanchez ve Dilek Türkan ve 10 Ağustos Pazartesi Özcan Deniz. 64. Uluslararası Bursa Festivali'nde bizlerle birlikte olacak konserler ve etkinlikler.

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansıması. Hizmet etmekten başka hiçbir şey düşünmeyen köşk çalışanları da gözlerinin önünde gelişen olaylar karşısında kayıtsız kalmıyorlar. Toplumdaki değişimden her biri kendi payına düşeni alıyor. Vasıf Öngören'in bu olayları eğlenceli bir biçimde aktardığı oyun Zengin Mutfağı. Tiyatro sahnesinde defalarca yorumlanmış ve beyaz perdeye de uyarlanmış. Şener Şen de bu oyunla aslında bir anlamda tiyatrolara geri döndü. Hatta kaç yıldır yine sahneleniyor. Artık son oyunlar bir ara jübile yapmıştı ama genel istek üzerine tekrar döndü sahnelere sevgili Şener Şen. Doğu Yaşar Akal'la birlikte yönettiler oyunu. Oyunda Şener Şen, Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Ardabaşkan ve Kutay Sandıkçı isimleri var. Oyun belki de son kez bu akşam saat 21'de Bursa Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Son biletlerdir bu bilette, biletini al da ve Biletix'te satışta. Zengin Mutfağı bu akşam saat 21'de Bursa Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda.

Asil Gök, ne oldu böyle? Uzun süre Derya Ulu ile beraber şarkılar yazıp besteleyen, hatta beraber şarkılar da söyleyen, hatta aynı sahneyi paylaşan Asil Gök bir arada Tuana'yı seslendirmişti konser performansıyla. Bizlere yine sunmuşlardı ve yayınlamıştık. En nihayetinde bir şarkı söyledi ki ne oldu böyle? Bak, şarkının sırası yine çok kısa ama isterseniz bir kez daha dinletebilirim.

Kariyerinin ilk solo single'ı bu arada Ne Oldu Böyle. Nişanlısı Derya Ulu'yla beraber söylediği, 2023 yılına damga vuran Yansıma düetinin hemen ardından çalışmalarını sürdürüyor Asil Gök. Bu şarkının sözlerini Derya Ulu Sefo ile beraber yazmış. Beste kendisine ait Asil Gök'ün. Düzenlemede ise Asil Gök ve Can Ata Yılmaz imzası var. Klibi de çok eğlenceli ve sosyal medya fenomenleri klipte Asil Gök'e eşlik etmişler. Yönetmen koltuğunda Emirhan Ünal oturuyor. Klibini izletemedim ama şarkısını çalıyorum sizlere.

Festival devam ediyor. Arada konserler var. Güzel filmler sinemalarda gösterime girdi. Tam yaz havası. Peki çocuklarımızı götürebileceğimiz bir çocuk oyunu var mı diye soranlara. Hem de yarın saat 19.30'da Aspera sahnede Bremen Mızıkacıları Green Kardeşler. Yaşlı eşek ev sahibi değirmenci artık fayda sağlayamadığı için evinden uzaklaşıyor. Bremen'e gitmeye karar veriyor. Benzer bir durum diğer hayvanları da evlerinden uzaklaştırınca yolda eşek, köpek, kedi, horoz karşılaşıyorlar. Sonra da bizler izlemeye devam ediyoruz Bremen Mızıkacılarını. Oyun yarın akşam 19.30'da Aspera sahnede. Biletleri de hem biletini al da hem de bu bilette satışta. Sırada kim var derseniz, ağır başlı serseriyle Sıla.

0: Doğasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

İstanbul'un kenar mahallelerinde geçen masalsı bir hikaye. Sevmekten öldü desinler. Yaralı ama komik insanların aşk, pişmanlık ve insanlıkla dolu hayatlarını anlatıyor bizlere. Bu oyunda bu hafta çarşamba saat 20.30'da Aspera sahnede izlenebiliyor. Tiyatroya devam diyenler Denize Doğru Orhan Veli. Bu hafta perşembe saat 20.30'da Aspera sahnede hem de bir kampanyası var. İki biletin bir bedava kampanyasıyla biletler biletini aldı ve bu bilette satışta.

Nihayet dün Christopher Nolan'ın The Odyssey filmini ben de izledim. Başlangıcından bitişine 3 saat 15 dakika sürüyor film. Ara dahil. Ama ve lakin değiyor mu? Değiyor. Ve zaman nasıl geçiyor? Filmi izlerken hiçbir şekilde anlamıyorsunuz. Bir bakmışsınız ara olmuş, bir bakmışsınız film bitmiş. Ama IMAX'te izleyemedim. IMAX'i çok bekledim. Yani kenarda köşede yerler vardı. Ve hani şöyle izlemek istediğim yerden bilet alabilmek için de ancak birkaç hafta sonrasından alabiliyordum. Öyle olunca da dün gittim Korupark'ta, Cinetek'te, en büyük salon, Salon 1'de muhteşem sesle, muhteşem görüntüyle The Odyssey'yi ben de izlemiş bulundum. Filmle ilgili görüşüm şu, en iyi Nolan filmi değil. Benim için hala en iyi Christopher Nolan filmi Inception. Diğerlerini de seviyorum, beğeniyorum ama Inception hepsinin önünde giriyor. Bunu böyle bir aralara sokabiliriz. Ama baştan sona gerçekten destansı, epik bir hikayeyi kendine, senaryo yazarlarına uyarlayarak bizlere anlatmış Beyaz Perde'de. Filmle ilgili çok fazla şey söylendi, yazıldı, yorumlar yapıldı. Şimdi rakamlar konuşuyor. Amerika'dan geldi rakamlarımız. Amerika'da şu anda tabii ki yine bir numarada. Ama kaç kişi izlemiş, ne kadar hasılat yapmış, onları aktaracağım sizlere. Ne zaman Bengü'nün şarkısını şöyle bir başa alalım, dinleyelim ondan sonra. Ya Sen Gidip De, Ümit Sayın şarkısı Bengü yorumuyla geliyor şimdi.

Odyssey Amerika'da ikinci hafta sonunda yalnızca %29.6 oranında düşüş yaşayarak 87 milyon dolara ulaşmış ve box office Amerika liderliğini sürdürmüş bu hafta. 100 milyon dolar üzerinde açılış yapan gişe filmlerinin ikinci hafta sonunda yaklaşık %50 düşüş yaşanmasının beklenen bir oran olduğunu düşünürsek, Nolan'ın yeni epik filminin bu hafta sonundan itibaren Örümcek Adam yepyeni bir gün gibi kuvvetli bir rakibi olsa da gişede önemli bir rol oynamaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Odyssey dünya genelinde sadece 10 günde 639.6 milyon dolar hasılata ulaşmış. Vizyon macerasının sonunda 1.3 milyar dolar hasılat seviyelerini aşabileceğini net bir şekilde gösteriyor. Film globalde 1.1 milyar doları geçtiği an kara şovayla yükseliyoru geride bırakarak Christopher Nolan'ın en çok hasılata ulaşan filmi olacak.

Film globalde 1.1 milyar doları geçtiği an Kara Şövalye yükseliyor, geride bırakıyor ve Christopher Nolan'ın en çok hasılata ulaşan filmi oluyor. Gişede umduğunu bulamayan

gerçekleştirmiş. Globalde 400 milyon dolara aşılan Milyonlar ve Canavarlarsa 9.6 milyon dolarla ilk beşi tamamlayan bir diğer yapım olmuş bu hafta.

Loki3'ün yeni klibi az önce elime ulaştı. Klibi izledim. Cizel Düğün sahnelerinden oluşan. Başka farklı bir klip yapmış. Acaba hangi şarkısını kliplendirmiş diyenlere? İşte yeni klip şarkısıyla Blok 3 burada. Sebebi var. Klibi izletemiyorum ama şarkısı radyonuzda.

ekranlarında yayınlandı. Seyircilerin itirafları ile oluşan doğaçlama bir tiyatro gösterisi. Ara ara geliyor Bursa'ya, BAOB'ta gösterilerini sunuyor ekip. Şimdi bir kez daha, çarşamba akşamı saat 20'de BAOB sahnede buluşacağız. Eser Yenenler ve İtiraf Et ekibiyle. Kaldı mı bilmiyorum ama belki de kıyıda köşede. Kaldıysa biletler biletini al da ve bu bilette satışta.

0: en güzel yaşım, düşün taşın benle evlenir misin?
1: Tam aşk mevsimi, Bahadır Tatlıöz. Ardından da Işın Karaca, Çikita. İki yeni şarkıyla bugünlük de veda ediyoruz sizlere. Haftanın ilk programının sonundayız. Son şarkılarla bugünlük elveda. Yarın aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle.
0: Senle olmayan yatakta uykuya dalınca düş.

0: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu.
1: Reklam. Radyo
2: S. Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kan Ver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
1: Reklam.
3: Radyo S.
1: Bursa. Radyo S.

0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Ha ha ha ha ha!

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV. 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Medikabil bilgilendiriyor. Akşam polikliniklerimizde hafta içi 17.30'dan sonra da hizmetinizdeyiz. Dahiliye, üroloji, kulak burun boğaz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji polikliniklerimizde, Nilüfer Hastanemizde hizmetinizdeyiz. 444-8-112 medikabil.com.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
1: Medikabil bilgilendiriyor. Kronik yara bakım ünitemiz hizmetinizde. Diyabetik ayak yarası, kardiyovasküler yaralar ve bası yaraları multidisipliner yaklaşımla uzman hekimler tarafından tedavi edilmektedir. 444 8 112 medikabil.com.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: değil.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Raflara yeni bir enerji geldi. Uludağ İçecek Türk'ten Deep Enerji içeceği, şekersiz, karadut frenk üzümü ve egzotik meyve aromalı yeni çeşitleriyle sizlerle buluşuyor. Siz de yeni Deep'i deneyin ve favori lezzetinizi keşfedin.
4: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
5: Medikabil bilgilendiriyor. Medikabil Nilüfer Hastanemizde cumartesi günleri poliklinik hizmetlerimizi 17.30'a kadar uzattık. Bilgi için 444 8112 medikabil.com.
6: 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 28 Temmuz Salı akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Poezi sahne alıyor. Uludağ Premium. Sanatın daima yanında.

0: reklam. Radyo
1: S. Raflara yeni bir enerji geldi. Uludağ İçecek Türk'ten Deep Enerji içeceği, şekersiz, karadut frenk üzümü ve egzotik meyve aromalı yeni çeşitleriyle sizlerle buluşuyor. Siz de yeni Deep'i deneyin ve favori lezzetinizi keşfedin.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 28 Temmuz Salı akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Poezi sahne alıyor. Uludağ Premium. Sanatın daima yanında.
2: Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Hotel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Hotel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo
1: S. Raflara yeni bir enerji geldi. Uludağ içecek türten Deep Enerji içeceği, şekersiz, karadut frenk üzümü ve egzotik meyve aromalı yeni çeşitleriyle sizlerle buluşuyor. Siz de yeni Deep'i deneyin ve favori lezzetinizi keşfedin.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo
1: S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 28 Temmuz Salı akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Poezi sahne alıyor. Uludağ Premium. Sanatın daima yanında.
2: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
3: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Raflara yeni bir enerji geldi. Uludağ İçecek Türk'ten Deep Enerji içeceği, şekersiz, karadut frenk üzümü ve egzotik meyve aromalı yeni çeşitleriyle sizlerle buluşuyor. Siz de yeni Deep'i deneyin ve favori lezzetinizi keşfedin.
1: 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 28 Temmuz Salı akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Poezi sahne alıyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Raflara yeni bir enerji geldi. Uludağ İçecek Türk'ten Deep Enerji içeceği, şekersiz, karadut frenk üzümü ve egzotik meyve aromalı yeni çeşitleriyle sizlerle buluşuyor. Siz de yeni Deep'i deneyin ve favori lezzetinizi keşfedin.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Raflara yeni bir enerji geldi. Uludağ içecek türten Deep Enerji içeceği, şekersiz, karadut frenk üzümü ve egzotik meyve aromalı yeni çeşitleriyle sizlerle buluşuyor. Siz de yeni Deep'i deneyin ve favori lezzetinizi keşfedin.
2: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

olmasın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu?

Benim sevgim sözlere sığmaz. Anlatamaz tutkularımı çiçeklerin ne rengi ne de kokusu. Gerekmez ya bize şiirler, şarkılar. Biz iki deli, belki bir başka çilek mevsimi.

0: en çaresiz bir anda güçlü olabilirsen, ağlamak üzereyken eğer gülebilirsen ve o en çok sevdiğin bir gün seni terk etse, aşka boyun eğmeden dimdik durabilirsen, o zaman korkma dostum, her zorluğunu yenersin. Seni kimse yıkamaz yaşamında lidersen.
1: Bursa Radio S.

Dışım ayrı bahar, içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım, unutamadım, unutmadım.